0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Beni yerden yere vurmanın adı sevdaymış. Aşk dediğin bir kitapsız yüzünden kafanı duvarlara parçalarcasına vurmaymış. Yine aynı fasıl. Bir oda dolusu hüzün, bir o kadar da acı. Mutluluk dediğin ne ki? Belli belirsiz bir sancı.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum annen. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

sürprizleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Ey esmer bakışlı, ey sey. Elbet her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı olur. Kendi ellerinle toprağa gömdüğün bu yürek, kim bilir, kim bilir başka sevdalarda can bulur. Beni tam da kırdığın yerden kırılacak ve benden sonra olmayacaksın, olmayacaksın.

kapatamam sana kapılarımı. Sen beni yıllar önce nasıl yaralı bıraktıysan, ben hep aynıyım, aynı. Yıllarımı yedin, bu dünyada bana her acıyı tattırdın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Ama içimdeki aşkı asla...

falan of. Of. Yokluğu ne kadar zor. İçimde fırtınalar kopuyor. Olsuzluk kollarıma vurulmuş pranga gibi. İçim yanıyor. İçim. Neredesin? Neredesin? Neredesin?

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik

0: kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde taleplere kısa sürede cevap verirken sorunları doğru kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
2: Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
3: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
4: Bu mu? Bu mu?

Boş sayfalara yapraklar sessizce sararıyorlar. Hep yekten kalıyorlar kuru dallara.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

aviyane şeri şerbete nakhom İşev de çim navdika haber dede merişka İşev de çim navdika haber dede merişka Hakrenge poz belende Hakrenge poz belende

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz.

0: Kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayazıt size yeter.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik kılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
2: Radyo Aktif Show.
3: Herkese merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz. Radyo Aktif Show an itibariyle saat 10 ve sizlerle. Pazartesi günündeyiz. Haftanın yeni günü. Ayın da sonlarına doğru geliyoruz. Temmuz ayını bu hafta bitiriyoruz. Son günler. Temmuz bitiyor. Ve sonra Ağustos. Ağustos daha sıcak değil mi? Yazın Ağustos genelde daha sıcak oluyor. Göreceğiz beraber. Bugün ve dün daha doğrusu birkaç gündür yurt genelinde yağmur var ama buralara hiç uğramadı. Maalesef ki.

Instagram radyoda ve zıttanda yazabilirsiniz. Yavaş yavaş oradan da mesajları almaya başladık. 0472-312-3007 WhatsApp. 0472-312-3007. Tekrar ediyorum. 0472-312-3007. Bu Gökhan mıdır? Bakayım dinleyicimizin ismini göremedim. Gökhan Bey, hayırdır niye nokta atıyorsunuz? Anlamadım ki. Neyse devam edelim. Kimler var? Görelim. Cayda Hanım'ı görüyorum. Cayda Hanım hoş gelmiş. Merhabalar. Filiz Hanım aramızda. Filiz Hanım şarkınızı bulamadık. Lütfen şarkınızı değiştirin diyelim. Ondan sonra bir dinleyicimizi görüyorum. İsmini göremedim. Devam. Rojda Hanım hoş geldiniz. Ramazan Bey siz de hoş geldiniz. Ondan sonra Sevda Hanım hoş geldiniz. Öğlen öyle yapınca Helin abla görüyor. İşte ben Helin abla değilim ama maalesef. Keşke Helin abla olsa yerimde şu an. Ben uyusaydım ama öyle. Nokta atmayınca görmüyor demiş. Alışkanlık oldu diyor. Tamam sıkıntı yok. Buradaysanız sorun yok. Helin ablanın yayını pazartesi öğleden sonra. Ramazan Yegül burada hoş gelmiş. Ararat fırından Serhat hoş gelmiş. Ondan sonra bu arada hiç haber bulamadım ya, var mı elinde haber? Ayşe Hanım hoş gelmiş. Kaçıyorum kendimden, bir başıma kaldım ben. Seni ömrüme yazmışken göremedim. Ülkü Hanım da buradaymış. Yandım, görüyor tanrım, özlem. Sizi de gördüm, tamam. Şehri yaktım sensizken, yaşar gibi yaptım ben. Aklıma kalbime girdin ya. Evet bakalım.

İbrahim Tarhan'a Gökhan ön aydan ya da 10 aydan selam olsun demiş. Gökhan Bey B12 koşu için yazmış. Peki Adem Bayar burada. Adem Bey hoş geldiniz. Adem Bayar. Başka kimler var? Görelim. Gerçeğim ama yazısı. Birer birer aşarız engeller. Yıkamaz bizi has. Yaren Hanım hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, günaydın. Görüyor tanrım özlemden bu. Şehri yaktım sensizken. Yaşar gibi yaptım ben. Nasılsınız diye sormuş. İyi olmaya çalışıyoruz. Umarım sizde her şey yolundadır Yaren Hanım. Her şeyi yaptım ya. Mecnun olup çöle düştüm ya. Oldun hayatımın anlamı ya. Benden uzak.

düşün. Gökhan Bey diyor ki dün belediyenin orada silahlı saldırı oldu. Bir vatandaş yaralandı, yazık ya diyor. Doğu Beyazıt'ta diyor. Niye öyle oldu ki Gökhan Bey, bilginiz var mı ya? Allah Allah, niye öyle olmuş? Herkes birbirini öldürmeye çalışıyor ya, böyle şey mi olur? Gökhan Bey peki niye olmuş, bilginiz var mı? Sebebi ne acaba yani? Merak ettik vallahi.

bak yokluğuna. Oo, kimi görüyoruz ya? Bakma bana, gözlerini devirin. Ya o radyonun gülü sen de bir şey. Asıl sen radyonun gülü ve asısın Muhammed Alkan. Muhammed Alkan var mı? Radyo Dabarası. Türk Telekom'un efsanesi diyelim. Ay bakalım devam edelim. Neredeyiz? Nasıl? Bu ne ya? Biri bizi aramış galiba. Neyse devam edelim. Vallahi her şey var ya. WhatsApp'ta var ya bize neler neler geliyor. Bilgim yok. Genç bir çocuğu sıkmışlar diyor. Allah yardım etsin ya vallahi. Doğu Beyazıt olmuş Texas diyor. Yok yok, o kadar da değil yani. Bir kere oldu diye öyle değil ya. Günaydın Mazlum Bey. Ben Fatih Sapil demiş. Fatih Sapil selamlar. Ben Fatih Sapil bu arada demiş. Tamam, günaydın size de. Selamlar, sevgiler Fatih Bey'im.

0: başımın tacısın abim demiş Muhammed Alkan. Eyvallah. Teşekkür ederim.
1: Tekrar söyleyelim Filiz Hanım, son kez söylüyorum, şarkınızı bulamadık, dilerseniz şarkınızı değiştirin, ona göre eğer değiştirirseniz size öncelik vereceğiz çünkü siz en erken yazanlardansınız, Cayda Hanım'dan sonra.

Tabii ki de var Fatih Bey, ama iki şartımız var. Bir, arabesk istemeyeceksiniz. İki, sıranızı bekleyeceksiniz. Eğer buna uyarsanız tabii ki de her zaman. Abi hiç haberim yok, ben nasıl bir Dobesliyim ya diyor. Şeyden, silahlı saldırıdan. Demek ki efendi bir insansınız. Ne bileyim valla. Haberiniz olmuyor. Ya da evden çıkmadınız mı? Ne yaptınız? Merhabalar Mazlum Bey. Şey Mazlum abi, kolay gelsin. Hayırlı sabahlar demiş. Kim demiş bakayım? Ferhat Bey göndermiş. Ferhat Bey sağ olun. Teşekkürler. Bakma bana, gözlerini devirip boynunu bükerek, bu senin kalbine kurulmuş bir bomba. Araya gidelim mi? Araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam. Bakayım şöyle. Bakalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Instagram'dan yazıyorum. Rahatsız etmiyorum sizi demiş. Hayır, benim Instagram'dan rahatsız olmuyorum. Sıkıntı yok. Canınız.

0: yaz akşamı.
1: Abi bizim millet durmuyor ki yerinde diyor. Ben Ferhat Sökmen, kardeşim Berat Yücebe'de, abim Erhan Yüce, Rojda, evet Rojda'dan Çavraşe Ele şarkısını armağan etmek istiyorum diyor. Bir bakalım, varsa göndeririz Ferhat Bey, seve seve. Buradasınız değil mi? Buradadır büyük ihtimalle.

Devam. 0472-312-07. Birazdan buradayız. 0472-312-307. Buradayız birazdan. 0472-312-307. Bir de Ayşe Hanım'a bakalım. Ayşe Hanım ne demiş? Ayşe Hanım da diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar. Nasılsınız diye sormuş Ayşe Hanım. Valla herkes gibiyiz işte. Öyle söyleyeyim. Herkes nasılsa biz de öyleyiz. Çoğunluk nasılsa öyle diyelim. Çoğunluğa sorduğumuzda cevabı bulur. Belli olur. Rojda geliyor.

0: yayındayız.
1: Evet, devam edelim. Bakalım neler var, bizlere neler demişsiniz. Tekrar ediyorum, bizim telefon numaramız 0472 312 3007. Bu WhatsApp numaramızdır, buradan yazabilirsiniz. Ben yayına katılmak istiyorum, ben haykırmak istiyorum, ben konuşmak istiyorum diyenler ise tabii ki de bize bu numaradan WhatsApp'tan söylerse onu yayına alıp konuşabiliriz. Evet. Ondan sonra Instagram hesabımız da açık. Şimdilik açık. Yarın kapanabilir. Diğeri de açılabilir. Bu arada diğeri için Instagram'la iletişim halindeyiz. Bakalım ne olacak. Belki açılır. Belki o da bir ihtimal. Devam edelim. Teşekkür ediyoruz. Bu arada dua edin açılsın diye. Vallahi emek verdik. O kadar yazıktır. Yavuz Oruç bizi aradı. Alparslan Günden, Hanifi Tanrıverdi, değerli abim Vedat Tayfur ve de Tülay Maciran'dan Vefasız şarkısını istiyorum. Erkan Batur, Okan Batur için yüce kardeşlere Cemil Sarı'ya Alişan'dan Naze şarkısını istedi. Ondan sonra Ferhat kardeşimiz Ferhat Sökmen onun şarkısını da bulduk. Onu da listeye aldık. Daha ne olsun değil mi? Bayağı neler neler yani yapıyoruz. Ondan sonra bakayım. Evet. Hemen devam edelim. Evet, şöyle yeni gelenleri görüyorum. Sırayla mesajları okuyacağım. Lütfen sıranızı bekleyin, olur mu? Sırayla bu işler. Aleyna Hanım'ı görüyorum, o da gelmiş. Hatice Hanım'ı gördüm. Ondan sonra birkaç mesaj daha okuyalım böyle. Başka bayağı mesajımız var, bayağı da gelenler var. Ayşe Hanım gelmiş, daha doğrusu yine yazmış. Ondan sonra Aslı'yı görüyoruz. Başka. Böyle. Şimdilik öyle dedik. Başka bakalım. Evet. Peki Filiz Hanım yokmuş. O zaman Filiz Hanım'ın mesajını okumayacağız. Geldik Cahide Hanım'a. Cahide Hanım ne demiş? Hemen bakalım. Evet. Cahide Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Hayırlı sabahlar olsun demiş. İnşallah olur. Mazlum Bey diyor sizden eşim Savaş Polat için Parsek şarkısını istiyorum. Size ve de tüm dinleyenlere de gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Sağ olun. Teşekkürler Cahide Hanım. Evet. İbrahim Tarhan'a Gökhan'dan. Evet. Ferhat Tunç'tan diyor. Vuruldu şarkısını armağan ediyorum. Maalesef o şarkı bizde yok Gökhan. Ne yazık ki. Başka bir şarkı istersen seve seve çalarız. Ferhat Tutuncu'nun çok nadiren şarkıları var. Her şey yok bizde. Mesela Sen Ateş Ol Ben Yanayım var. Ondan sonra Dost, Can Dostum var. Öyle birkaç şarkısı var yani ama istediğin şarkı yokmuş.

Devam edelim. Bakayım. Gökhan kardeşimiz şarkı olarak Ferhat Tuş'tan Can Dostum şarkısını istedi. Listeye aldık. Geliyor diye söylemiş olalım. Ondan sonra bakalım. Sırayla gidiyoruz. Geldik Muhammed Şahin'e. Muhammed Bey de diyor ki bir tane şarkı, hareketli şarkı istedim diyor. Eğer o da yoksa bir daha hareketli şarkı istemem diyor Muhammed Bey. Ama biz de şey yapmayız. Biz de çalamayız yani. Ne yapalım? öyle bir şey yaparız biz de. Neyse devam edelim. Başka şöyle. Bu arada Mansun Kırmızı Gül'ün yeni bir şarkısı çıkmış. Yandırdın kalbimi diye. Onu da listeye aldık sizler için. Bakalım beğenecek misiniz? Ben çok aşırı beğenmedim ama yine de dinlenebilir, kötü bir şarkı değil diye sizler için onu da göndereceğiz. Evet devam edelim. Şöyle bakalım hızlı bir şekilde sırayla gidiyoruz. Bu işler sırayla oluyor biliyorsunuz. Elif Hanım da aramızda. Hoş gelmiş Elif Hanım. Ondan sonra Hasan Cin bir ara yoktu, gelmiş, hoş gelmiş. Ondan sonra bir dinleyicimiz sadece günaydın demiş. Günaydın sizlere de. Teşekkürler, bize günaydın diyen herkese günaydın diyelim. Ondan sonra başka nerede kaldık? Bakayım. Evet hemen bakalım. Filiz Kaya diyor ki buradayım. Mazlum Bey diyor. Filiz Hanım burada mısınız? En son dedim. Ben size şey dedim. Şarkınızı bulamadık. Şarkınızı değiştirin. Siz şarkınızı değiştiremediniz. Onu söylüyorum. Abi senin ismin Mazlum mu diyor Gökhan. Evet ismin Mazlum, niye hayırdır? Gökhan sen ilk defa herhalde bizi dinliyorsun değil mi? Yani genelde Helin arkadaşımızın yayınını dinliyor herhalde. Beni ilk defa dinliyor anladığım kadarıyla. Ben de buradayım diyor Mazlum Bey. Filiz Hanım burada mısınız demiyorum. Ben şarkınız yok diyorum, şarkınız. Şarkınızı değiştirin. Ebru Gündeş'in o şarkısı bizde yok. Onu diyorum. Yoksa burada mısınız diye sormuyorum. Şarkınız yok. Peki Muhammed Şahin'e gelelim. Muhammed Şahin bakalım ne demiş bizlere efendim. Şöyle hızlı bir şekilde mesajını açalım ve okuyalım. Evet Muhammed Bey bir de bula bula bu şarkıyı mı buldunuz hareketli Allah aşkına? Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun kardeşim demiş. Eyvallah, teşekkürler, size de güzel bir hafta diliyoruz. Ben Muhammed Şahin İstanbul'dan demiş ve de senden Sinan Yılmaz'dan Akıllara Zararsın şarkısını istiyorum. İlk defa hareketli şarkı ile geldim diyor. Yoksa bir daha da hareketli şarkı istemem diyor. İstemeyeceğim diyor ya. Öyle olmaz. Artık hareketli isteyeceksiniz. Bir kere başlattınız yani. Ondan sonra yoksa da bir şarkı istemiş var zaten. Erhan Yüce'ye, Samet Yüce'ye, Berat Yüce'ye, Resul Daşdemir ve de Suat Tayfur'a gelsin demiş. Selamlar diyor. Peki teşekkür ediyoruz Muhammed Bey. Bakalım nasıl bir şarkı istemişsiniz. Ben de tam dinlemedim. Bir dinleyelim. Genelde Karadeniz şarkılarında bazen değişik değişik şeyler diyebiliyorlar. Umarım öyle bir şey çıkmaz. tamam Mazlum Bey diyor. Peki Filiz Hanım şarkınızı değiştirirseniz mesajınızı okuyacağım. Ama derseniz ki yok ben şarkı değiştirmeyeceğim. Aklıma başka bir şarkı gelmiyor. Sıradaki şarkı istiyorum derseniz de mesajınızı o şekilde okuruz. Size kalmış tamamen. İlk defa gündüze girdim diyor. Ben istek saatlerini sadece 14 ve de 15 arası sanıyordum diyor. Yok Gökhan, saat 10'da da var. 10 ile 12 arası diye 11.30 diyelim daha doğrusu arası var. Ama bizim tek şartımız arabesk istememek. Ondan sonra bir de bir şartımız daha var, sırasını beklemek. Odur, başka da şartımız, şurtumuz yok. Peki devam edelim, sonra buradayız.

Dilin ne helva yaparsın diyor, ne alaka anlamadım. Herhalde yani öldürüyorsun insanı mı demek ki? Helvasını mı yapıyorsun insanı diyor. Tam çözemedim ama öyle bence. Filiz Kaya günaydın yayınlar dilerim demiş, teşekkürler. Filiz Kaya'dan diyor kapalı TTP, yine kapalı yazmış, cezaevindeki kalan Ömer Bağtor'a gelsin diyor şarkı. Seni çok seviyorum demiş ve de hep de sevmeye devam edeceğim. Evet. Yol ne kadar uzun, zorlu olursa bile diyor. Şey olur bilemem ama diyor. Bildiğim tek şey var diyor Filiz Hanım. Evet, seni seni çıkınca şey pardon sen çıkınca her şeyin en iyisi olacağı umarım en kısa zamanda demiş. Umarım en kısa zamanda çıkarsın demiş. Peki. Cevdet Bağcan'dan da Yasaklarda şarkısını istemiş. O şarkıyı da listeye aldık. Ondan sonra şimdi onu çalacağız. Sırayla gidiyoruz. Dediğim gibi çünkü sıraya özen gösteriyoruz. Filiz Hanım ikinci yazanlardan. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Muğla'dan Pasaport Pizza'dan evet, pasaport iş yerimizi açtık diyor. Hayırlı olsun. Geçen de söylemiştik aynı şekilde inşallah. Hamurumuzu açıyoruz demiş. Sizi dinliyoruz demiş. Ne güzel valla. Evet. Yanındaki eşime, çocuklarıma ve de Doğu Beyazıt'taki aileme gelsin tüm şarkılar diyor. Murat Bey, kolaylıklar diliyoruz. Hamuru ince mi yapıyorsunuz? Siz mi hamur yapıyorsunuz Murat Bey? Vallahi helal olsun. peki Pasaport Pizza'ya selamlar. Bundan sonra seninleyim abi diyor. Eyvallah Gekhan, teşekkürler diye söyleyelim. Başka? Ondan sonra günaydın abi. Barış Akarsu şarkısını aç diyor. Hangi şarkısını ama yani İsmail? Barış Akarsu'nun binlerce şarkısı var. Hangi şarkıyı istiyorsan söyle çalayım. Merhaba abi, ben Serhat Kılıç demiş. Kılıç tekstilden evet çok sevip de kavuşamadığım biri için diyor, biri var diyor. Onun için diyor İsmet Jiyan'dan Özlemim Sana şarkısını istiyorum demiş. Peki Serhat, o zaman gönderelim sana o şarkıyı. Ondan sonra başka başka ne vardı? Evet, şimdilik öyle. Bir şey daha diyecektim ama valla unuttum ya. Bir şey daha vardı ama. Neyse, unuttuk. Bir gelelim. Onu da konuşuruz. Artık yaşlanıyoruz efendim. Yaşlanıyoruz. Gelince devam ederiz. Peki. Cevdet Bağca Yasaklarda sizinle.

Evet, yine bir sürü mesaj biriktirdim geldim. Bir sadece bize V harfi yazmış. O da hiç yoktan değil mi? Evet, Murat Bey diyor ki görüldüğü gibi diyor günlük taze hamur mazum ediyor. Vallahi helal olsun size. Hazır bazıları şey yapıyor, marketlerden hazır pizzayı getirip yapıyorlar. Onlardan da değilsiniz, taze taze kendileri yapıyormuş. Helal olsun size vallahi. Bodrum'a selam olsun. Keşke burada olsa gider yerdik ya. Selamlar, hayırlı yayınlar Mazlum Bey demiş. Metin Bey teşekkürler, sağ olun, size de hayırlı günler dileyelim. Sizden diyor, ricam diyor, değerli eniştem Mahmut Çeşen'e diyor. Mustafa Baziz'e Tenabinim şarkısını istiyorum, teşekkürler demiş. Listeye aldık, geliyor birazdan. Ondan sonra Rojda Hanım'a geldik. Rojda Hanım diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar Mazlum abim demiş. Teşekkürler size de. Bugün güzel bir şarkı istiyorum. Rojda'dan biraz hareketli güzel bir şarkı olsun diye az önce gönderdiğimiz Rojda'nın şarkısını size armağan edelim. Çünkü Rojda'dan gönderdik. Tüm sevdiklerime gelsin diyor. Bir de o zaman size Alişan'ı da gönderelim. Alişan da size armağan olsun. Zaten Rojda'yı, Dilber şarkısını ilk geldiğimiz gibi çalmıştık. Onu da armağan ettik. Peki devam edelim hızlı bir şekilde. Sırayla gittiğimizi söylüyoruz. Serhat kardeşimizin istediği şarkıyı da listeye aldık. Evet, peki. Şöyle bir bakalım başka neler var. Abi beni unutmayın diyor. Serhat tamam, sıkıntı yok. Senin mesajını okudum, şarkını da listeye aldım. Umarım duyuyorsun beni. Günaydın, hayırlı sabahlar. Mazlum abi demiş, günaydın. İlyas Yalçıntaş'tan incir şarkısını istiyorum demiş. Şimdiden teşekkürler ama çok güzel şarkı istemişsiniz. Bir de bizi de takip etseniz nasıl olur? Çünkü bizi takip etmiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Lütfen Instagram'dan bizi takip edin. İlyas Yalçıntaş isteyen dincimiz. Bizi acilen takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bizim çok az takipçimiz var. Evet, o zaman şöyle. Ülkü Hanım hala burada mısınız? Bir bakalım. Ülkü Hanım buradaysa birazdan geldiğimde Ararat Fırından Serhat ve Ülkü Hanım'ın mesajını okuyacağım.

Efendim devam edelim. Bir dinleyicimiz diyor ki sabah sabah ne iyi geliyor şarkılar demiş. Bir video atmış bakayım ne videosuymuş. Video açılsın. Aa açıldı. Açıldı. Heh. Evet radyosunda bizi dinliyor sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. İsmini vermek istemeyen bir dinleyici. Evet Ülkü Hanım diyor ki abi benim şarkımı listeye aldınız mı? Maalesef şarkınızı bulamadığım için ben de onu diyecektim. Şarkınız yok maalesef. O şarkıyı değiştirmeniz gerekiyor. Ağrı Doğubayazı T tipi kapalı cezaevinde bulunan Murat bakayım Kubala için Ülkü Aydemir bize ulaşıyor. Beklemek hem yorucu beklemek hem yoruyor hem üzüyor ama demiş cefasını çektiren Allah sefasını da sürdürür elbet demiş ve Kamuran Akkor'dan bir şarkı istemiş. Maalesef şarkıyı bulamadık. Ondan sonra Ülkü Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şarkısını değiştirirse ve arabesk istemezse çalacağız. Evet Serhat Bey Ararat Fırın'dan selam Mazum abi. Ararat Fırın'dan çalışan kasiyer evet Erkin abiye güzel bir şarkı istiyorum demiş. Ve de evet Mazlum abi seni çok seviyoruz demiş. Eyvallah teşekkür ederim Serhat. Ararat Fırın'a da selamlar olsun kolaylıklar diliyoruz sizlere. Peki evet devam edelim bir mesaj daha okuyalım. Ülkü Hanım herhalde mesajını değiştirmiş şarkısını. Ahmet Kaya'dan Karayazı olur mu abi diyor. Tabii ki de olur olmaz mı? Hemen onu da listeye aldım geliyor birazdan. Evet bizi takip etmemiş değil mi? O İlyas Yalçın Taş'ı isteyen dinleyicimiz yok. Bizi takip etmiyor. Hiç umurunda değil herhalde. Peki neyse biz bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Bu şarkıyı da Erkan Batur istedi. Daha da arayamam şarkının ismi. Tülay Maciran. Söyleyin o gundiye diyor. Valla öyle diyor. Devam edelim.

Günaydın diyen Sevda Hanım'ı görüyorum. Günaydın Sevda Hanım. Diyor ki Mazlum Bey diyor blok 3'ten diyor güzel bir şarkıyı canımın içi Ferhat'ım için istiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Peki blok 3'ten güzel bir şarkı gönderelim sizlere de. Ondan sonra günaydınlar Muhammed Araç kiralamadan selamlar kral diyor. Seni seviyoruz demiş. Eyvallah Sebih Bey, biz de sizi seviyoruz. O zaman bu şarkı size de gelsin mi Sebih Bey? Muhammed Araç kiralamaya da selamlar olsun o zaman. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Ferhat Sökmen hala burada mı? Çok merak ediyorum gerçekten. Bakayım Ferhat kardeşimiz bizi dinliyor mu? Rojda'dan bu şarkı isteyen Ferhat kardeşimiz dinliyorsa helal olsun diyeceğim. Alkış göndereceğim.

Ve devam edelim. Saatler 11'e doğru yaklaşıyor. Temmuz ayının son haftasını yaşarken sizlerden gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam ediyoruz. Sıcaklar neden bitmiyor diyenler, Ağustos daha sıcak geçecek gibi görünüyor. Günaydın, hayırlı sabah, günaydın, hayırlı sabahlar Mazlum Bey, hoş geldiniz demiş. Oğuz Yılmaz'dan Çekirge şarkısını istiyorum. Size ve tüm sizi dinleyen herkese gelsin, Allah'a emanet olun diyen Ramazan Yegül'e teşekkür ediyoruz. Ve bir de mesaj göndermiş, diyor ki Mazlum Bey, bu sıcaklar bitmiyor, yandık diyenler diyor. Daha 2 ay önce Mayıs ayında Doğu Beyazıt'a yaz gelmiyor, gelmeyecek diyenler değil mi diyor. Evet, havasından kurtulamadık diyenler değil mi diyor. Vallahi Ramazan Bey, ben ona dikkat ediyorum. Özellikle bakayım onlardan birine denk gelecek miyiz? Ben direkt diyeceğim ya, hani sen işte şu tarihte şu mesajı atmıştın ama maalesef denk gelemedik onlara. Denk gelirsem söyleyeceğim, merak ediyorum ben de, ama sanırım farklı insanlar. Onlar farklı yani, öyle görünüyor. Peki Gökhan kardeşimiz burada mı acaba? Bak, Ferhat Sökmen burada değilmiş. Onu gördüm ben. Ya peki Gökhan burada mı? Vefalı dinleyiciler arıyoruz. Yeni gelenler, bakalım ne kadar bize sadıklar yani. Gökhan buradaysa şarkısını çalıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı genelinde 70 kadar personel alacakmış. Bilginiz olsun, detaylar kariyer kapısında. KPSS 2026 ile değil 24 ile alacakmış. 2026'ya girmedik çünkü. KPSS 2024 alım puanıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı'da personel alacakmış. Haberiniz olsun. Dostum, dostum. Metin Bey diyor ki şarkıyı çalınca mesajımı tekrar okur musun diye okuruz. Şarkınızın sırası gelsin. Günaydınlar Mazlum Bey. 2 gündür radyoyu dinleme fırsatım olmadı diyor. Zaten 2 hatta 3 gündür biz de yoktuk zaten Elif Hanım. Cuma günü, cumartesi ve pazartesi pazar günü yoktuk. Bugün gecikmeli geldim diyor. Kolaylıklar dilerim diyor. Olsun. Sonuçta burada mısınız? Önemli olan o. Teşekkürler. Bugün ricam diyor. Mazlum Bey diyor. Bugün sizden ricam diyor. Mirzan Kaya'dan Gulam'ın şarkısını rica ediyorum diyor. Daha önce istediğim bir şarkı olacak ama bugün bunu dinleyesim geldi diyor. Tamam. Ama Mirzan Kaya gerçekten sesi güzel bir sanatçı yani. Doğru seçim yapmışsınız. Peki devam edelim. Evet bak Gökhan da yok işte. Yani insanlar geliyor mesajını okutuyor gidiyor. Ben de artık şey yapacağım. Bundan sonra şarkısını çalınca da soracağım. Yoksa direkt şak diye sileceğim. Ben çarşamba ve perşembe günleri yoktum diyor. Ha, siz diğer günleri yok sayıyorsunuz. Yani radyoyu dinlediğiniz günler var ama diğer günler yok diyorsunuz. Teşekkür ederim. Aynen sizin yokluğunuzu fark ettik tabii ki de. Burada olmadığınızı biz de hissettik. Teşekkür ederiz aramızda olduğunuz için. Evet şimdi bir mesaj daha okuyalım. Saat 11'e yaklaşıyor. Tam saat 11'de araya gideceğim. Hazır mısınız? İnşallah yetiştiririm bakayım. Günaydın iyi yayınlar Mazlum Bey. Ben Aslı demiş ve Ahmet Kaya'dan Gaş şarkısını istemiş. Bu parça da diyor ki bir tane Hakan Polat için ve de Muratcan Abbasoğlu'na ondan sonra istiyorum demiş çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin diyor. Tamam teşekkürler. Saat hala 11 olmadı. Bu arada Savaş Bey bizi aradı. Amcası Hakan Polat'a eşi ve çocukları için bizden bir şarkı istedi. Listeye aldık o da birazdan sizlerle.

Ülkü Aydemir diyor ki abi ben buradayım merak etme diyor. Teşekkür ediyoruz Ülkü, gerçekten şu an bu testi başarıyla geçen dinleyicilerimizden ve şarkısı zaten listeye alındı geliyor. Sağ olsun. Evet. Devam edelim. Buradayım Mazlum abi, çalışıyorum, yazamadım, kusura bakma. Ha yo, o zaman sen kusura bakma, çalışıyorsan ve yazamıyorsan o zaman şey yapmayız, seni meşgul etmeyiz. Peki efendim, Mahsun Kırmızıgül yeni bir şarkı yapmış. Daha doğrusu eski bir, yani bilinen bir şarkıyı kendisi yorumlamış. Ben çok beğenmedim ama yine de dinlenebilir diye geçen cuma günü fark ettim yeni çıktığını. Spotify kullandığım için orada mesela yeni çıkan şarkıları keşfet, yeni müzik radarı diye bir yer var, keşfete çıkıyor. Orada buldum, sizinle de paylaşmak istedim. Bakalım kaç kişi beğenecek. Devam edelim, saatler 11'i geçti bile.

demiş. Çok sevinirim demiş. Tabii ki de şimdiden teşekkürler. Keyifli bir yayın dilerim demiş. Ayşe Hanım valla inşallah şarkınız vardır. Sanki yoktu diye biliyorum ama bakacağım. Yayın arasında varsa seve seve çalarız efendim. Neden çalmayalım değil mi? Peki bakın Ayşe Hanım bir şey daha yazmış. Bakın siz yazmazken Ayşe Hanım ikinci, üçüncü mesajını gönderiyor. Mahsun Kırmızı Gül'ün parçası kötü değil ama beğenmedim diyor. Aynen ben de onu yaşadım biliyor musunuz? Yani dinlerken dedim ya bu şarkı evet çok öyle on numara bir şarkı değil ama dinlenen de bilir yani demiştim. Ki öyle de oldu yani. Evet Güner Hanım hoş geldiniz. Günaydın diyelim. Size de günaydın. Ve devam edelim bizler o zaman. Ali Alkurt'tan bir

Yani dedim ya bu şarkı evet çok öyle 10 numara bir şarkı değil ama dinlenebilir yani demiştim ki öyle de oldu yani. Evet Güner Hanım hoş geldiniz, günaydın diyelim, size de günaydın ve devam edelim bizler o zaman Ali Alkurt'tan.

Efendim devam edelim. Metin Bey sesi açın şimdi mesajınızı tekrar okuyacağım. Hazırsanız mesajınızı tekrar okuyacağım. Mustafa Bazidi geldi çünkü Metin Bey eniştesine bir şarkı istedi. Hemen mesajını okuyacağım. Evet bu arada Ayşe Hanım sizin şarkınızı buldum. Yanılmışım şarkı bizde varmış. Ozan Dino'dan Roj şarkısı yani Gün isimli şarkısı listeye alındı. Birazdan o da bizimle olacak diye söylemiş olalım. Peki o zaman şöyle yapalım. Devam edelim kaldığımız yerden ve sizlerden gelen mesajları tek tek okuyoruz. Saatlerimiz 11.11. Bu arada bugün ne günüymüş biliyor musunuz? Bugün sevdiğini arama günüymüş. Vallahi öyle bir şey bir gün varmış. Neden öyle yapmışlar o da bilmiyorum ama öyle bir gün varmış. Onu da söylemiş olalım. Peki devam edelim. Şöyle hızlı bir şekilde Metin Bey'in mesajını okuyacağım. Metin Bey neredesiniz? Metin Bey'i bulamadım ya. Metin Bey neredesiniz Metin Bey? Buradaymış galiba. Tamam. Hemen bakalım. Metin Bey bizlere günaydın, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler. Diyor ki değerli eniştem Mahmut Çeşen için diyor Mustafa Bazidi'den Tenabinim şarkısını istiyorum, rica ediyorum demiş. Peki o zaman eniştenize selamlarımızı iletelim ve şarkıyı çalalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Ben Ahmet Kaya'dan Gaş şarkısını evet canım babacığım Hakan Polat'a ve de Muratcan Abbasoğlu için istiyorum demiş. Teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim demiş. Aleyna Hanım şarkı zaten listeye alınmıştı. Şimdi onu çalacağız zaten. Peki o zaman bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. İlyas Yalçıntaş incirler olana kadar diyecek. Geçen gün İlyas Yalçıntaş yakalandı, sonra tutuklandı. Uyuşturucu sattığı iddia ediliyor. Evinde de hassas tartı bulunmuştu. Şu an cezaevinde.

0: Hakan Özer burada mı? Hakan Özer. Hakan Özer'e sesleniyoruz. Burada mısınız?
1: Beni böyle habersizce alıp giderken bavulu...
0: Evet, Hasan Bey buradaydı. Hasan Bey diyor ki merhaba, günaydın, kolay gelsin demiş. Sağ olun Hasancığım, teşekkürler, sizlere de kolay gelsin. Her ne iş ile uğraşıyorsanız kolaylıklar diliyoruz. Necla ablamız burada. Necla ablamız da günaydın demiş. Günaydın diyelim ve bu mesajı, mesajı diyorum ya, bu şarkıyı Necla ablamıza da gönderelim. Teşekkür edelim kendisine. Hakan Özer burada mısınız diye sorduk. Hakan Bey burada değilmiş o zaman. Evet, Ülkü Aydemir bu şarkıyı istediği, bizler de çalıyoruz efendim.

0: özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda.
1: Devam edelim. Muhammed Şahin bak kim ne demiş, diyor ki hareketli şarkı istemişti ya, çok hareketli olmasa da idare eder. Yo, güzel hareketli şarkı ama bilmiyorum sözleri biraz değişikti. Caydırma beni, devamı gelsin diyor. Tamam Muhammed Bey, harika şarkı istemişsiniz ya. 10 numara şarkı, böyle bir şarkı nasıl buldunuz? Böyle diyelim. Efendim Alev Hanım aramızda. Alev Hanım da diyor ki günaydın, günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Sizden Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişsiniz. Kendine iyi bak şarkısını istemişsiniz ama zaten Ahmet Kaya çaldık. Bu şarkıyı Cumali ve Harun Güven abileri için istemiş. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle de demiş Alev Hanım. Maalesef Ahmet Kaya çaldık ama Muhammed'in şarkısını çalacağız. Muhammed diyor ki, daha doğrusu Muhammed sizi çok seviyor demiş. Sesinizi duyunca hep hemen ses kaydı atıyor diyor. Blok 3'ten Kusura Bakma şarkısını çok seviyor demiş. Muhammed'e gönderelim ya. Hatta Muhammed bize bir de ses göndermiş. Hemen onu da dinleyelim bence. Öyle yapalım, sonra araya gideceğiz. Evet, hemen Alev Hanım'ın gönderdiği mesajın içinde Muhammed'in mesajını görelim.
2: Günaydın abi, günaydın.
1: Günaydın Muhammed.
2: Günaydın abi.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Beni Kusura Bakma şarkısını lütfen açarsın. Açar mısın
1: Bağdın abi? Açarım ya Muhammed. Sen yeter ki iste. Efendim Sevda Hanım bize ulaşmıştı. Kardeşi Ferhat Bey için bir şarkı istemişti. Blok 3'ten güzel bir şarkı istiyorum demişlerdi. Hemen onu da araya... Zaten Sevda Hanım istediği için bunu çalıyoruz. Muhammed'i de araya koyduk. Leyla Hanım günaydın, günaydın. Mazlum Bey demiş. Yeni radyo açtım diyor. Morelim yerine geldi diyor. Aa ne güzel valla. Ondan sonra blok 3'ten bir parça istiyorum demiş ve sizlerden demiş. Tabii ki o zaman Leyla Hanım bakın blok 3 sizler için de çalıyor. Kusura bakma. Hem aslında bir taşla üç kuş diyebiliriz değil mi? Sevda Hanım'a, kardeşine gönderiyoruz. Ondan sonra Muhammed'e gönderiyoruz. Leyla Hanım'a gönderiyoruz. Bir şarkıyla herkesin gönlünü kazanıyoruz değil mi? Peki. Geçim.

0: Bu alkış Muhammed'e. Muhammed dans ediyor, zıplıyor şarkısı çalıyor diye.
1: Güneşin doğduğu yerden yükselen ses. Radyo Doğu Beyazıt.
0: Devam edelim. Şöyle Beritan Yüce burada mı? Beritan Yüce'ye bir seslenelim. Buradaysa mesajını okumak istiyorum. Beritan Yüce eğer buradaysa lütfen bize yazsın.
2: Çok teşekkür ederim. Sen iyi kalpli bir Mazlum abisin. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah Muhammed. Teşekkür ederim. Ne demek? Sen yeter ki iste. Bak gördün, annenin şarkısını çalmadım, seninkini çaldım. Ya. Beritan Yüce, burada mısınız? Şöyle bir Instagram'a bakalım. Instagram'da var mı bir mesaj, bir şey? Instagram'da mesajımız yok ama takipçimiz de yok. Lütfen Instagram'dan bizi takip ediniz sevgili dinleyiciler. Takipte ihtiyacımız var. Çünkü hesabımız yeni olduğu için maalesef ki takip etmeniz rica ediyoruz. Beritan Yüce buradaymış, hemen bakalım. Merhabalar Mazlum Bey demiş. Ben Beritan Yüce, Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevindeki Erhan Yüce, Samet Yüce ve şöyle Berat Yüce ve de Murat Kubal dayılarıma diyor. Şarkı istiyorum diyor. Şey pardon. Yüce, Berat Yüce falan, Murat Kubal, evet Kubal yeğenim diyor, için diyor. Bunlar ha, Berat Yüce, Samet Yüce, Erhan Yüce ve Murat Kubal yeğenim için diyor. Tamam, anladım şimdi. Hareketli bir parça istiyorum demiş. Tamam, gönderelim. Mazlum Bey diyor, mesajım neden hala okunmadı? Çünkü sırası gelmemişti, o yüzden. Şimdi sırası geldi ve okuduk. Tam da hareketli şarkıya valla denk geldi. O zaman hareketli şarkıyı size de gönderelim. Ramazan Yegül'e de göndermiş olalım. Çünkü şarkının asıl sahibi Ramazan Bey.

Devam edelim. Çekirge şarkısı. Nerede kaldık? Bakalım. Günaydın Mazlum Bey. Nasılsınız? Ben... Evet şöyle iyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Ayşe Karagün bize ulaşıyor. Ayşe Hanım selamlar. Can Parçam, Muratcan Abbasoğlu, Hakan Polat abime, ablalarım Latife, Naime, Saime, canım, evet annem için diyor. Volkan Konak'tan Cerrah Paşa şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim demiş. Peki. İnşallah varsa seve seve göndereceğiz Ayşe Hanım. Evet, bir başka dinicimiz. Selam Mazlum Bey. Eşim Ahmet'e sıradaki parçayı istiyorum. Kardeşim Sinan ve de Semih için de gelsin diyor. Onlara da şarkı istiyorum demiş. Tamam, gönderelim. İlk defa yazıyorsunuz galiba bize. Aramıza hoş geldiniz. Peki, bu şarkının girişi çok güzel ya. Böyle fon müziği. Yani introsu var ya, çok gerçekten güzel. Sonra şarkı da bence bayağı iyi bir şarkı.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Makedonya'dan Baran Han ve de annesi... unuttum valla, aklımda tutamadım, dur bakayım.

Gülseren Hanım'a, Gülseren Han'a bir şarkı istiyor bir dinleyicimiz. Sıradaki şarkı lütfen diyor. Makedonya'dan gelen Baran Han ve annesi Gülseren Han'a gelsin lütfen demiş. Gelsin bakalım tabii ki de. Seve seve. Erdal Türk bizi bize yazmış. Ne demiş bakalım. Kolay gelsin Mazlum Bey demiş. Teşekkürler. İyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Hozan Aydın'dan Luri şarkısını çalar mısınız demiş. Murat Güneş arkadaşıma ve bütün çalışan herkese arkadaşlarımıza gelsin. Teşekkür ederim kolay gelsin demiş. İyi yayınlar dilemiş. Sağ olun Erdal Bey ama maalesef geç kaldınız. Birazdan program bitecek ne yazık ki. Yarın birazcık daha böyle erken gelirseniz seve seve şarkınızı çalarız diye söyleyelim. Evet belki inanmayacaksınız ama birazdan geldiğimde son şarkıyı çalacağız ve aranızdan ayrılacağız. Şarkısını çalmadığın var mı aramızda? Şarkımı çalmadın diyen var mı? Şarkım gelmedi diyen var mı şöyle? Benim şarkı gelmedi diyen acilen yazsın görelim. Çünkü herkesin şarkısını çaldık diye biliyorum. Şarkısını çalmadıkların varsa lütfen yazsın. Evet son iki mesajımız var. Onları da birazdan geldiğimde okuyacağım. Devam.

0: Devam edelim kaldığımız yerden. Şöyle bakalım. Ayşen diyor ki benim şarkım gelmedi diyor. Aynen, çünkü sizin şarkınız en son çalacak olan şarkıydı. O yüzden onu da çalacağız. Öyle kapatacağız. Peki iki mesajımız var demiştik. İki mesajımızı da okuyalım. Birini dinleyeceğiz, birini de okuyacağız.
1: Abi.
0: Ne dedi Muhammed tekrar? Instagram hesabımız açılırsa atarız. Açılmazsa zaten yeni hesabımız var ya. Onu da artık yavaş yavaş kullanacağız gibi görünüyor. Umarım diye söyleyeyim. Şimdi ne yapalım? Arabada da dinlenir diyor. Tam da şarkıma denk geldim diyor. Teşekkür ederim diyor. Rica ederiz. Demek ki bugün günün şanslı dinleyicisi sizsiniz Elif Hanım. Ama arabada da bir başka dinlenir bence radyo. Öyle güzel, daha güzel oluyor yani. Böyle uzun bir...

yola çıkacaksınız. Yol uzun olacak. Kimse önünüzde olmayacak. Böyle yol akıp giderken o şarkıyı dinleyeceksiniz. Hangi şarkıyı? İşte o sizi etkileyen şarkı hangisiyse artık bilmiyorum. Herkesinki farklı çünkü. Neyse çok uzatmadan bir mesaj daha gelmiş. Onu da okuyalım. Araya değil tamamen kapatmaya gidelim. Selam, sıradaki eserler Şelale Park BBQ çalışanlarına ve de taş duvar ustalarımız Hüseyin Usta ve de ekibine gelsin demiş. Kim demiş? Erkan Sola demiş. Erkan Bey teşekkürler. Şarkıyı gönderelim tabii ki de Şelale Park'a. Bakayım Erkan Bey bizi takip etmiş mi? O da var. Evet takip etmiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Ve o zaman son kez WhatsApp'a bakıyorum. Bir şey yoksa eğer şayet artık veda edelim. Pazartesi gününü beraber başlattık. Güzel bir pazartesi olsun, güzel bir hafta olsun diye dileklerimizi de evrene ilettik. Umarım her şey güzel olur. Bu aralar herkes bir gergin, böyle bir stresli, sıkıntılı. Neden? Çünkü Merkür retrosu varmış. Astrologlar öyle diyor. Biz onların yalancısıyız. Umarım her şey yoluna girer diyelim ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın bir sorun, sıkıntı, kaza bela olmasa tekrar sizlerle olmak istiyoruz. Umarım o zamana kadar her şey yolunda olur sizler için. Güzel bir gün diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayşe Hanım'ın mesajıyla, şarkısıyla sona eriyor programımız. Radyoaktif Show

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen.
0: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet bölümünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: Eda Hanım şifre
2: 14 15 11.
5: Şifre 14 15.
0: Bir teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14'te sizlerle.
8: Herkese merhabalar, güzel bir pazartesi gününden hepinize selamlar. Burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt, ben Helin Efendim. Doğu Beyazıt'tan ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden yayınımıza kulak veren bütün dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Evet, yeni bir haftadayız. Pazartesi günleri yalnızca tabii işlerimiz değil, zihnimizde bazen yoğun olabiliyor. Belki de hafta boyunca yapacaklarımızı düşünüyoruz, belki de yetiştiremediklerimizi hatırlıyoruz. Bazen de henüz yaşanmamış şeylerin kaygısını bugünden taşımaya başlıyoruz. Bu yüzden 40 yıllık psikiyatrist Daniel Bey'in söylediği bir 5 madde var efendim. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü diyor ki, zihinsel sağlığıma zarar verdiğimi düşündüğüm için yapmamaya özen gösterdiğim 5 maddem var diyor. İlk maddesi şöyle, zihnimden geçen her düşünceye inanmam. Çünkü aklımızdan geçen her şey gerçeğin kendisi değildir. Bazen zihnimiz bize başarısız olacaksın, hiçbir şey düzelmeyecek gibi ağır cümleler kurabiliyor. Böyle anlarda düşünceyi hemen doğru kabul etmek yerine, bu gerçekten böyle mi? Bunu destekleyen somut bir şey var mı diye düşünmemizi istiyor. İkinci maddesi, düşündüğüm her şeyi söylemem diyor. Diyor ki, her düşünce paylaşılmaya değer olmadığı gibi her sözün de doğru bir zamanı ve üslubu vardır. Bazen öfkeyle, kırgınlıkla ya da düşünmeden söylediğimiz tek bir cümle karşımızdaki insanın uzun süre unutamayacağı bir yaraya dönüşebiliyor. Susmak her zaman içine atmak demek değildir. Bazen kelimeleri seçmek,

sakinleşmek ve ne söyleyeceğimizi düşünmekte bir olgunluktur. Üçüncü maddesi de çoğumuzun zaman zaman ihmal ettiği uyku ile ilgili. Yok ki bilerek geç saatlere kadar uyanık kalıp uyku düzenimi bozmam. Gün içerisinde belki yetişmeyen işleri geceye bırakıyor olabiliriz ya da telefonun başında zaman nasıl geçtiğini fark etmiyoruz. Ancak uykusuzluk yalnızca ertesi günü yorgun olmamıza neden olmuyor. Ertesi gün yorgunluğu hissetmemize sadece neden olmuyor. Dikkatimizi, sabrımızı ve ruh halimizi de etkiliyormuş. Dördüncü madde ise beslenme üzerine. Diyor ki her an canımın istediği her şeyi yemem diyor. Sürekli şekerli, aşırı işlenmiş ya da sağlıksız yiyeceklerle beslenmek yalnızca bedenimizi değil, gün içerisinde enerjimizi ve ruh halimizi de etkiliyormuş. Beşinci ve son madde ise ilaç kullanımı hakkında. Birkaç belirti gördüğüm için kendi kendime ilaç kullanmam diyor. Aslında bu beş maddenin ortak mesajı oldukça sade. Zihnimizi korumak yalnızca olumlu düşünmeye çalışmakla sınırlı değil. Düşüncelerimize nasıl yaklaştığımız, kullandığımız sözcükler, uykumuz, beslenmemiz ve sağlığımızla ilgili aldığımız kararlar da bunun bir parçası. Evet, yeni haftaya başlarken belki hepimiz kendimize şu soruyu sorabiliriz. Bu hafta zihnime ve bedenime daha iyi davranmak için hangi küçük alışkanlığımı değiştirebilirim? Evet, güzel düşüncelerin çoğaldığı, sözlerimizin kimseyi incitmediği, sağlığın ve huzurun eksik olmadığı bir hafta diliyorum. Güzel şarkılarımız ve sizlerden gelen mesajlarla hayata daire başlayacağız ama kimler aramızda hemen bakmak istiyorum. Rojda Hanım hoş geldiniz. Ramazan Bey aramızda hoş gelmiş. Filiz Hanım hoş geldiniz ve ismini vermek istemeyen dinleyicimiz bu sefer ilk sırayı alamadı. Cahit Hanım hoş geldiniz. Muhammed Bey hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar. Evet, sonu 20 olan dinleyicimiz hoş geldiniz. Leyla Hanım hoş geldiniz. Avustralya'dan Medine Hanım hoş geldiniz. Zahide Hanım ve Şevin Hanım'ı da görüyorum, hoş gelmiş. Aslı aramızda hoş gelmiş. İrem Hanım sizler de hoş geldiniz. Bu arada İrem Hanım, istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım. Ve sonu 86-20 olan dinleyicimiz, sizin de ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadım. Hemen parçanızı değiştirin ki listeye alabilelim. Necla ablamız hoş geldiniz. Sonu 97 olan dinleyicimi görüyorum, hoş gelmiş. Ayşe Hanım sizler de hoş geldiniz. Hasan Aksu'ya geçen program seslendik ama Hasan Bey aramızda değil ne yazık ki. Dinlemiyor sanırım. Bugün yine yazmış ama. Erzurum'dan Soner Bey. Erzurum'a selamlar. Davut Saraç aramızda, hoş geldiniz. Sayım Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. İyi ki gelmiş. Dilan Aka Gündüz aramızda, hoş gelmiş. Abisi Yusufcan Özdemir'e şarkı göndermek isteyen dinleyicimizi görüyorum. Eşine şarkı göndermek isteyen dinleyicimiz, sizler de hoş geldiniz. Ama Mem Ararat'tan istediğiniz parçanın tam adını almak istiyorum. Çünkü söylediğiniz parça ne yazık ki yoktu efendim. Hangi parçası tam olarak bana belirtirseniz yardımcı olurum. Beritan hoş geldiniz. Beritan Hanım. Zeki Akbaş'ı görüyorum, hoş gelmiş. Ferhat Bey aramızda. Ferhat Sökmen hoş geldiniz. Fatma Hanım da aramızda, hoş gelmiş. Ve Yunus Bey de aramızda, hoş gelmiş. Artık Instagram'ın o kadar yokluğuna alıştım ki kontrol etmeyi bazen unutuyorum ama Suat Bey hoş geldiniz, Suat Peker. Evet, o zaman ilk şarkımızı göndereceğim ama ilk şarkı benden değil efendim. Savaş Polat'tan, Rojda'dan istediği parçayı amcası Hakan Polat'a, Can Çelik'e, Baran Çelik'e, Hakan Boran'a, Çetin Gültekin'e ve meşhur Cengiz'e göndermek istediğini söyledi. Ben de tüm dinleyicilerime armağan etmek istiyorum.

O zaman mesajlarla başlıyoruz efendim. Rojda Hanım, iyi günler. Civan Hoca'dan istediğiniz parçayı bulduk. Annesi ve ablası Aynur, raperin ve kardeşi Sarya Tuğba'ya gelsin demiş. Tabii ki göndereceğiz. Ramazan Bey, sizler de tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı programlarımız olsun. İyi yayınlar dilerim öncelikle demiş Filiz Hanım. Teşekkür ediyoruz. Filiz Kaya'dan Ömer Bağtor'a. Bazı insanlar sadece hayat arkadaşı olmaz, ailen, dostun, kısacası sen bana her şey oldun. Yanımda değilsin belki ama her gün her saat dualarımdasın, seni çok seviyorum demiş. Özgür Çalışkan'dan ciğer parem parçasını istemiş. Anlaman. Göndereceğiz efendim, hemen göndereceğiz. Bir bakalım başka. Merhaba Hilin Hanım, nasılsınız? İyisinizdir umarım demiş dinleyicim. Ben iyiyim, umarım kendisi de çok çok iyidir efendim. Genelde ilk mesajı hep o atardı ama bugün ilk mesajı kapamadı. Yine de erken yazmış bu arada. 13.00'da tam yazmış. Ben kapalı cezaevine canımın içi Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyorum. Başı belalım, İbrahim Tatlıses'ten olsun demiş. Yoluna kadar zor olursa olsun hep yanındayım, seni seviyorum demiş. O zaman sıradaki şarkımıza geçelim.

saatlerimiz 14.13 efendim. Devam ediyoruz. Sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum ama bir kadın evinin içini kumla doldurmuş. Sonra da yazmış demiş ki bütün evi kumla doldurmak bana çok iyi geldi. Bütün negatif enerjimi aldı demiş. Ya bazen böyle paylaşımlar görünce gerçekten iyiye gitmiyoruz. Hiç iyiye gitmiyoruz, bunu görüyorum. Ya evin içini kumla doldurmak da artık başka bir seviye bence. Erkin Koray'dan istediğiniz parçaya baktım ama dosyada bir hata var. Ama Fesubhanallah şarkısını ekleyebildik. Bizlere ve tüm bizi dinleyen dinleyicilerimize göndermiş efendim. Allah'a emanet olun demiş. Ramazan Bey, sizler de Allah'a emanet olun. Parçanız gelecektir. Merhaba Helincim, nasılsın? İyisin inşallah demiş Cahide Hanım. Ben iyiyim. Umarım kendisi de iyidir. Cahide Hanım'ı da görmeyeli bayağı uzun süre olmuştu. Yeni bir hafta demiş. İnşallah herkese hayırlı bir hafta olur. Tabii senin için de demiş. Her şey gönlünce olsun. Teşekkür ediyorum. Eşi Savaş Polat için Dino'dan Rouge parçasını istemiş. Sana ve seni dinleyen tüm dinleyicilere de gelsin. Şimdiden teşekkür etmiş. Kolay gelsin. Seviliyorsun demiş. Sizler de efendim. O zaman Dino'dan Rouge parçası geldi diye biliyorum. Varsa ekleyelim. Evet, birçok şarkıya baktım da bugün dosyalarda bir hata var. Arada bir düzeltmeye çalışacağım. Düzeltebilsem parçanızı ekleyeceğim. Düzeltemezsem de eğer parçalarınızı değiştirmenizi isteyeceğim tabii. Ama bazı dinleyicilerimin... Veda Çelik bizlere ulaştı efendim. Bilal Tanrıkulu, Enes Sarı, Hakan Gül için Şakiro'dan Veydir parçası istedi. O zaman iki parçayla araya gidelim, olur mu? Cerpare'mi dinleyelim. Onun ardından da Şakiro'dan Veydir parçası dinleyelim.

Bu arada dinleyicimiz sormuş, Mem Ararat'tan istediğim parça var mı diye. Heval parçasını ben bulamadım. Herhalde öyle bir parçası da yok ama Rinda parçasını istiyorsunuz diye tahmin edip ekledim. Lamia Hanım selamlar, hoş geldiniz. Ben iyiyim, sizler de umarım iyisinizdir. Sıradaki parçamızı gönderiyorum.

Azir şu minicem yangazi

0: şarkı şimdi radyonda.
1: İstediğin şarkı radyonda.
0: Evet, devam ediyoruz efendim. İstanbul'a selamlar deyip Muhammed Bey'in mesajını paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. İbrahim Tatlıses'ten Acı Gerçekler şarkısını rica ediyorum. Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce, Resuldaş Demir, Suat Tayfur, Suat Tayfur'a tekrar gelsin demiş. Allah'a emanetler, Muhammed Şahin İstanbul'da demiş. İyi yayınlar Helin abla demiş, teşekkür ediyoruz. A9 koğuşuna selam göndermek istemiş dinleyicimiz. Ve onlar için Tekir'den istediği parçayı ne yazık ki bulamadık. Nedense dinleyicimizin bir türlü şarkısını denk getiremedik. Değiştirirse hemen eklemek istiyorum. Söyleyelim, şarkısını bulamadık. Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Leyla Hanım ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Hayırlı huzurlu yayınlar dilemiş. Doğu Beyazıt A9 koğuşunda olan Uygur Türk'ü Ali kardeşine selamını göndermiş. Allah'tan tez zamanda çıkmasını ve ailesine kavuşmasını dua ediyorum. Ve Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını sizden istiyorum demiş. Parçanızı bulduk, ekledik efendim. Seni... Lamia Hanım demiş ki bu aralar günler sıkıcı geçiyor demiş. Galiba herkes için geçerli. Sıkıcıdan çok böyle sinirli geçen günler de oluyor bence. Gözümü... Herkes çok sinirli, herkes çok sıkılıyor. Başı belam, başım... Lale Hanım hoş geldiniz. Ve aleyküm selam. Helin Hanım her zaman mesaj atmasam da sizi her zaman dinliyorum demiş. Severek, beğenerek enerjiniz çok iyi geliyor bana demiş. Programınız çok güzel, başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel yorum için. İyi ki varsınız. Agireciyan'dan Helin parçasını istemişsiniz. Size ve kızlarıma armağan ediyorum demiş. O zaman benim de çok sevdiğim parçayı ekledik efendim, gelecek. Evet, Avustralya'ya gidelim bir. Ve aleyküm selam diyelim. Hayırlı yayınlarımız olsun. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A9 koğuşunda Celalettin Abdullahev abisine kocaman selam göndermiş Medine Hanım. Olsa hiç sever miydim elimde? 4 yıldır hasretin içimizde ama sevgimiz ve inancımız tam demiş. Sesimizi duyduğunu biliyoruz. Yalnız değilsin, seni çok seviyorum abim demiş. Aç Kapıyı Gardiyan şarkısını armağan etmek istemiş. Çok da teşekkür etmiş. Rica ediyoruz. Evet, iki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım hoş geldiniz. Bizlerden Damla Arıcan'dan Giderim parçasını istemiş. Canıma. Bulduk, ekledik. Sana ve kendime istiyorum kolaylıklar dilerim demiş. Teşekkürler. Kolaylıklar bizler de dileyelim Yaren Hanım'a. Rojda Hanım da teşekkür etmiş, rica ederiz. Ne demek? Böyle hareketli güzel şarkılar isteyince gerçekten iyi hissediyorum. Rojda Hanım da güzel bir hareketli parça istemişti. Bilal Tanrıkulu bize ulaştı efendim. Hem Hacı'den Can parçasını, Fransa'da bulunan abisi Rıdvan Tanrıkulu'na, Fatih Karagün'e, Yavuz Oruç'a, Serdar Akkuş'a, Muhammed Kaya'ya, Egecan Kaya'ya, Eren Sarı'ya, Vedat Çelik'e, Can Çelik'e, Hakan Güne ve 5. Koğuş'a göndermek istemiş. Ama ondan önce şarkı dinlememiz gerekiyor.
2: Radyo Doğu Beyazı.

0: Serhat Bey'in mesajıyla devam ediyoruz. Serhat Bey, sizdeyiz. Buyurun.
1: Merhaba Aylin Hanım. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Tekrardan nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Valla ben de çok iyiyim. Valla ne olsun, havalar da bugün gayet bir sıcak ki sormayın gerçekten. Gerçekten dışarısı yine sıcak olmaya başlamış. Tekrar kulağım sizde. Peki o zaman Helen Hanım, şu parçayı bir çalın radyoda varsa. Hareketli bir parçada size ve bize, bütün Radyo Dobayazı ekibine, bütün dinleyicilere de gelsin. Ayrıca Ramazan Bey de gelsin. Tekrardan teşekkürler. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Siz bakın bakalım fotoğraftaki listeye, yani o şarkıya. Eğer varsa çalın, yoksa da ben şarkıyı değiştireceğim. Resimde zaten yani. Resimde zaten gösteriyor. Bakın bakalım, eğer varsa çaldın, yoksa beni bilgilendirirseniz başka bir hareketli parça armağan edebilirim. Tamam o zaman, anlaştık. Teşekkürler.
0: Evet Serhat Bey, bu arada parçanızı bulduk. Ekledik de, armağanınız için de teşekkür ediyoruz. Yok Cahide Hanım, sizin parçanız var, hatta yakın bir zamanda listeye eklenmiş.

Evet, Şevin Hanım bizlere neler demiş. Merhaba canım, nasılsın demiş. Teşekkür edelim. Beni soracak olursan iyi olmaya çalışıyorum. Baktım telefonla olmuyor, radyo aldım demiş. Doğu Beyazıt'ta olduğum sürece annemle bu şekilde seni dinleyeceğiz inşallah. Doğu Beyazıt'tan gittikten sonra da artık yalnız dinlerim seni. Azer Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı şarkısını abisi Harun Yaşar'a, arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce istemiş. Sabit abi can demiş, her gecenin bir sabahı, her esaretin bir özgürlüğü vardır demiş. Canım Şevin Hanım ya. Güzel mesajın için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani telefonla dinlemek yetmeyince bir de radyo alman yüzünde kocaman bir tebessüm oluşturdu. Radyosunun fotoğrafını da bizlere atmış. Yanında da iki tane güzel kahve böyle yapmış, annesiyle keyifli keyifli dinliyorlar. Ve Doğu Beyazıt'ta olduğun sürece annenle birlikte sonrasında da bulunduğun her yerden bizi dinleyecek olman gerçekten çok kıymetli bir şey. Hani buradan gittikten sonra bile unutmaman benim için çok güzel bir şey, benim için çok değerli bir şey. Teşekkürler. İstediğiniz parçayı da ekledik, gelecektir. Yine canım dedem demiş, bu şarkıyı sana tüm sevgimle gönderiyorum demiş Aslı. Yerinde. Bil ki seni çok özlüyoruz ve her zaman dualarımızdasın. İnşallah en kısa zamanda sağ salim kavuşacağımız günler gelir. Gücünü ve umudunu hiç kaybetme. Biz seni bekliyoruz, seni çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcın olsun. Bu şarkı hasretimizi ve sevgimizi sana ulaştırsın. Seni çok seven torunum. Torunun. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Selda Bağcan'dan öyle bir yerdeyim ki parçasını istemiş. Canı dedesi Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na ve Savaş Polat için armağan etmiş. Merhaba ben İrem Uzunay demiş. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde bulunan kardeşi İslam Uzunay'a istediği parçayı ne yazık ki bulamadık. Parçasını değiştirsin, hemen yardımcı olayım. Hemen yardımcı olacağım efendim. Lamia Hanım da demiş ki, dediğin gibi abla üstümde bilmediğim aşırı bir gerginlik var bugün. Hepsi sıcaktan. Bence hepsi sıcaktan. Herkes benim gibiymiş o zaman, sorun yok. Ya ben öyle düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam düzeltin. Sadece şu radyoya gelince gülümsüyorum çünkü biliyorum ki kalplerimiz bir noktada da aynı yerde buluşuyor, aynı zamanda demiş. O zaman sıradaki güzel parça Lamia Hanım sizlere de gelsin. Buyurun dinleyelim. Ramazan Bey istemişti.

0: Evet, ne zaman bu şarkıyı dinlesem ilk aklıma gelen her zaman Hababam Sınıfı oluyor. Bir daha böyle bir yapım gelmedi gerçekten. Aleyküm selam, hayırlı işler. Uygar Doğanay'dan Sevdan Ateşten Bir Gömlek Çalar Mısınız demiş. Listemizdedir, gelecek. Merhaba, hayırlı günler demiş. Abla adımı okumasana zahmet demiş. Tabii. Cezaevinde olan sevdiği Reşat Çelik'e intizardan Uykum Firari şarkısı armağan etmek istemiş. Seni özlemeye değil, sana kavuşmayı hayal ederek bekliyorum. Seni çok seviyorum. Allah bizi en güzel zamanda, en güzel şekilde kavuştursun demiş. Amin. Evet, yanılmadık efendim. Hasan Aksu gerçekten yokmuş. Ama bence Davut Saraç vardır, değil mi? Davut Bey, burada mısınız? Bence bizleri dinliyorsunuz ama bir emin olmak adına bir kez daha sormak istedim. Merhabalar, Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevi Dilan Akagündüz'den Yusuf Akagündüz'e istek parçam olacak. Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçası. Bir de Esma'yı dinleyelim efendim.
1: Merhaba Elin ablacığım.
0: Merhaba.
1: Nasılsınız? Umarım iyisinizdir.
0: Teşekkürler.
1: Gayeden Oksum'dan Sevdan ile parçasına abişim Muratcan Abbasoğlu, amcam Hakan Polat teyzelerim, Letfe, Naime, Ayşe, ablam Aleyna'ya, babam, annem ve A1 kapışındaki abimin arkadaşlarına da armağan ediyorum. Özellikle abişime gelsin, onu çok seviyorum ve özellikle özlüyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim Esma Nurcuğum. Bence saydığın dinleyicilerimiz de sana da o şarkıyı armağan etmek isterdi. O yüzden o şarkıyı sana da armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar Helin Hanım. Gaye Aksu'dan Sevdan ile parçasına oğlum Can Parçam Muratcan Abbasoğlu, abim Hakan Polat, eşim ve çocuklarım için de istiyorum. Bir de Karagün ailesine gelsin. Ayrıca bütün güzel parçalara da size gelsin. Şimdiden çok teşekkür etmiş Sayın Hanım. Bizler de teşekkür ediyoruz tabii ki armağanınız için. Gerçekten Seyma Hanım da başka ya. Merhaba Helin Hanım. Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan abim Yusufcan Özdemir, Erkan Salman ve Turhan Budak için Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdan parçasını istiyorum demiş ama ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadık. İsterseniz Sevdan Ateşten Gömlek parçasını gönderebiliriz. Beritan Yüce de Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan amcaları Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce ve Murat Kubal için bir şarkı istemiş ama zaten saydığı isimlere birer parça gönderdik. Helin Hanım, ilk mesaj atanlardan olamadım sanırım demiş Aleyna Hanım. Gerçekten öyle. Ben şarkı seçimini sizlere bırakıyorum. Canım babacığım Hakan Polat başta olmak üzere, abisi Savaş Polat, kardeşim Murat Can Abbasoğlu için ve teyzelerim Sayime, Ayşe, Latife ve güzel annem için istiyorum. Ayrıca sizlere de gelsin, teşekkür eder, kolaylıklar dilerim demiş. Ben bir parça değil listemdeki tüm parçaları armağan ediyorum. Aleyna Hanım, sizler için gelsin.

0: bazı dinleyicilerimiz bizi unutmadınız değil mi diye sormuşlar ama merak etmeyin, tüm mesajları görüyorum ve tabii ki de unutmadım ama sırayla geliyorum. Sıranız gelince muhakkak mesajınız paylaşılacaktır. Evet, Davut Saraç bu arada tahmin ettiğimiz gibi aramızdaymış. İyi yayınlarımız olsun. Kapalı cezaevinde olan Samet Yüce, Kutbettin Uçar, Erhan Yüce için gelsin demiş ama zaten sayılan isimlere birer parça göndermiştik. Sıradaki parçamızı da ekstra hediye edelim efendim. Davut Saraç'a da göndermiş olalım. Evet, İrem de demiş ki Cansever'den Sen de Gittin parçasını istemiş. Onu bulduk ve ekledik.
1: Kesintisiz müziğin tek adresi. Tek adresi.
0: Kolay gelsin Helin Hanım, ben Zeki Akbaş, abim Umut Akbaş, Valat Daşdemir ve can kardeşim Ali Akbaş için Şerif Kayran'dan istediğiniz parçaya bir bakmam lazım. Varsa ancak ekleyebiliriz. Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin. Ben Ferhat Sökmen, can kardeşim Berat Yüce ve abim Erhan Yüce'ye Adana'nın Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısını armağan etmek istemiş. Zaten o parça gelecekti efendim. İyi günler, hayırlı yayınlar dilerim. Aslan abim Umut Akbaş'a kardeşi Fatma'dan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum demiş. Hozan Dino'dan istediğiniz parçayı ekleyemiyoruz. Çünkü zaten Umut Akbaş'a bir parça gönderdik. Ama Hozan Dino'dan Roş parçası gelecek, onu armağan edelim. Sizlere de armağanımız olsun Fatma Hanım. Bir de Necla ablamız neler demiş. Kızım gelmiş, hoş gelmiş, nasılsın, iyi misin? Hafta sonun nasıl geçti diye sormuş. Hafta sonum yani normal geçti aslında ama gerçekten hava çok sıcak ya. Belki bir tık hava etkilemiş olabilir ama onun dışında iyiydi. Umarım sizlerinki de iyi geçmiştir. Tekrar iyi yayınlar, iyi haftalar. Çok şükür bugün de bir aradayız demiş. Çok şükür. Birbirimizi dinliyoruz demiş. Birbirimize dua etmeye ihtiyacımız var. Rabbim her zaman seni korusun, yolunu bahtını açık eylesin. Seni buradan kocaman kocaman öpüyorum demiş. Ben de Necla ablamız. İyi ki varsınız gerçekten. Necla ablamızın sesini duyunca benim için günüm daha güzelleşiyor. Öyle bir etkisi var. Rabbim sana yardımcı olsun. Sen her şeye layıksın, her şeye değersin. Kızım Gülpem ben benim demiş. Bu güzel mesajı hangi şarkıyı göndersem hani karşılığını bulabilir ki değil mi? Hangi şarkı? Hiçbir şarkı da bu güzel mesajın yerini tutamaz. Ama sıradaki parçamıza armağan edelim. Doğu Beyazıt'a ve size de selam olsun. Ablam bu istediğim şarkıyı inan radyo başında bekliyorlar demiş. Biliyorum ama gerçekten sırayla gitmekten başka bir yöntem yok yani. Selam Helin abla demiş, selamlar. Erzurum'dan Soner Köseoğlu, Aniki Koğuşu'nda yatmakta olan can kardeşim Mesut Maldur, Urfalı Şerif Beytullah Dinç, Şemsettin Enes, Ruhat Eren kardeşlerine Gökhan Bağır'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadık. Bir başka parça ekleyebiliriz ya da listemizdeki bir parçayı da gönderebiliriz. Soner Bey cevap verene kadar bizler de bir araya gidelim. Bu arada dinleyicimiz Seda Sayan'la söyleyen var bu şarkı deyip YouTube'dan linkini atmış. Ama şöyle, evet YouTube'da olabilir ama bizim şimdi belli bir datamız var. Hani o liste dışında ben çalamıyorum. Her ay belli bir liste geliyor bize. O şarkılar dışında ne yazık ki çıkamıyorum. Çünkü burası devlet radyosu. Hani öyle YouTube'a bağlanayım da şarkıyı açayım olayım ne yazık ki bizde yok. Rafet El Roman'dan Seni Seviyorum da olabilir demiş. Varsa ekleyelim. Şimdi şarkılar çok geride kaldı efendim. O yüzden iki tane şarkı size gönderiyorum. Birincisi Hozan Dino'dan, ikincisi de İbrahim Tatlıses'ten Acı Gerçekler.
2: Radyo Doğu Beyazıt.
3: Yeni şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta. Yeni şarkılar.

Tatlı Ses'ten zaten 3 parça çaldık. 3'ten fazla ne yazık ki çalamıyoruz. Bir başka parça isterseniz yardımcı olacağım sizlere. Hatta böyle güzel hareketli parçalar isteriz.

0: Galiba Elin abla ben Yunus Saraç demiş. Hayırlı cumalar dilerim demiş. Hayırlı cumalar. Kapalı cezaevinde olan Erhan Yüce Berat, Yüce Çekser Karatay, Emrah Tayfur amcam, Remzi Saray'a selam olsun. Azay Bebü'den bugüne kadar... Sesim gitti. Bugüne kadar parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Ama Azer Bülbül'den yani istediğiniz parça ekleyemeyeceğim çünkü listem doldu. Azer Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı parçasını gönderelim. Olur mu?
1: Sevgilim.
0: Bir sonraki programda da daha erken yazmanızı isteyelim. Kapalı cezaevinde olan canım eşim Mehmet Kösen'e Mem Ararat'tan istediğiniz parçayı zaten eklenmişti. Onu çok sevdiğini, Allah'a emanet ettiğini de söylemiş.
1: Anlamı. Biz neler neler yaşadık beraber.
0: Merhaba abla, Şefhat demiş, ben İstanbul'dan dinliyorum sizi.
2: Gitti.
0: İstanbul'a selamlar.
2: Halesiz kalır.
0: Doğu Beyazıt cezaevinde abim Harun Yaşar ve arkadaşlarına Uygar Doğanay'dan bir parça istiyorum. Elbet bir gün abim demiş.
2: Sen bilemez.
0: O zaman Uygar Doğanay'dan Sevdan Ateş'ten bir gömlek parçasını gönderiyoruz. Zaten listemizdeydi. Armağanımız olsun.
2: Yaşamak zor geliyor bana. Her an içimde.
0: Muhammed Musa da Çekter Karatay ve Abir Koğuşu'ndaki arkadaşlar Erhan Yüce, Berat Yüce, Samet Yüce, Kutbettin Uçar için Azer Bülbül'den gelecek parçayı armağan edelim. Çünkü sayılan isimlere birer parça gönderdik.
1: Her an içimdesin, her an kalbindesin. Seni seviyorum,
2: seviyorum.
0: Merhaba Helin Hanım demiş. Merhabalar Yusuf Tekdemir. Benim arkadaşım olan Umut Andiç'e onun seslendirdiği şarkıyı armağan etmek istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Şarkının linkini sizinle paylaştım demiş. Şimdi az önce de söylediğim gibi hani YouTube'a direkt bağlanıp şarkı çalma olayı bize olmuyor. Bize belli bir şarkılar geliyor ve biz o şarkılardan ancak alıp çalabiliyoruz. Yoksa öyle her şarkıyı çalamıyoruz. Ama gerçekten Umut Andiç seslendirmiş. Ben de buradan dinlettirmek isterdim. Bir bakın. Kendisi Doğu Beyazıt TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sizi dinlemektedir. Selamlarımızı gönderelim Umut Andiç'e. Yani çalamasak bile muhakkak programdan sonra dinlemek isterim açıkçası.
2: Derin bakışınca gözlerim...
0: Ama dediğim gibi yeni bir bakmam lazım. Zahide Hanım ve Şevin Hanım çok teşekkür etmiş. Canım annemin de selamı var, sizi çok öpüyor demiş. Seni çok öpüyor demiş. Selamlar efendim, güzel sıradaki parçalarımızın hepsine Şevin Hanım'a ve Zahide Hanım'a da gönderelim. Bu arada Şevin Hanım acaba kısa süreliğine mi Doğu Beyazıt'a gelmiş, onu da merak ettik açıkçası. Ne ara bir saat oldu, şaka gibi ya, su gibi geçiyor saatler demiş dinleyicimiz. Gerçekten öyle.

Lami Hanım demişti ya. Ben yaşayamam. Ne ara bir saat oldu diye programın kapanışında da böyle diyeceğiz ki ne ara iki saat geçti. Gizlemiyorum. Gerçekten su gibi geçiyor zaman. Selam abla, kolay gelsin demiş. Kalbimde. Selamlar, asıl size kolay gelsin. Gerçekten bu sıcakta fırında çalışmak çok daha ayrı bir emek istiyor. Mahsun Kırmızı Gül'den Ay Yaman çalar mısınız? Çok sevinirim demiş. Çalarsanız. Serhat Ararat Fırın. Efendim selamlarımızı gönderelim. Ama ne yazık ki listem dolu. Gerçekten çok eklemeyi isterdim. Özellikle böyle sıcakta çalıştığınız için daha çok eklemek isterdim ama ne yazık ki listem dolu. Ama şöyle yapabilirim belki. Bir bakalım, burada olmayan bir dinleyicimiz olursa onun parçası zaten silinir. Böylelikle sizin parçanız belki eklenebilir. Delim susar, sesim bir bakalım, burada olmayan bir dinleyicimiz çıkarsa sizin parçanızı alırız. Olmaz Merhaba Helin abla, nasılsın demiş. Doğu Beyazıt Cezaevi B13 koğuşunda yatan kardeşim Velat Çelik adına ablası Mısra Şahin'den Sura İskender'den daha nasılsınız parçasını armağan etmek istiyorum demiş ama istek saatleri dışındayız ne yazık ki. Bizlere de armağan etmiş. Muhammed Aktağ, Emrah Demir, Metin Zeren, Cihan Özer, Erkan Salman bu kişilere de Velat Çelik onlara armağan ediyor. Mısra Hanım normalde çok erken yazardı ama bu sefer biraz geç yazmış. Senden, merhaba iyi günler Helin Hanım demiş. Merhabalar. Aldım. Buradan A12 koğuşuna selam olsun. Ruhat Eren, Vural Fidan, Şemsettin Enes, Vedat İkmi, Özcan İkmi, Mecnun Bakır, Mehmet Topkaç, Burhan, Beyhan Mesut, Maldura, Yusuf Arputlu'dan istediğiniz parçayı dediğim gibi ekleyemiyorum. Çünkü listem doldu ama dediğim gibi hani olur da şu an olmayan dinleyicilerimiz olursa efendim listeden siler, sizlerin parçasını eklerim. Selam, iyi yayınlar Helin Hanım demiş Bodrum'dan yazan Dilan Hanım. Hoş geldiniz. Fikret Delikanlı'dan istediğiniz parçayı ekleyemiyoruz, istek saatleri dışındayız. Bu güzel parçasını Doğu Beyazıt T-Tipi A14 koğuşunda bulunan canım bir tanem değerlim kıymettim biricik sevdiğim Tuna İlhan'a ve sizlere gelsin demiş. Tuna'm sabırla bekliyorum, bir gün bahset bitecek, gözlerin içine bakıp iyi ki beklemişim diyeceğim. O gününe kadar kalbim hep seninle atacak. Kendini çok iyi bak, seni çok seviyorum ve çok özlüyorum yürek sızım. Tüm mahkum kardeşlerine ve sevenlerine de Rabbinden sabır dilemiş. Burada Instagram'dan yazan Ceren Hanım, burada mısınız? Buradaysanız buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Eğer buradaysanız zaten mesajınızı da okuyacağım. Yanarım giderim. Merhaba Helin Hanım, ben Veysel Emengen demiş. Veysel Bey hoş geldiniz. Kapalı cezaevinde olan Mehmet Aktaş, İbrahim Tarhan kardeşine selamlar olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim, elbet bir gün demiş. A12 koğuşunda bulunan Mehmet Topkaç abisine de selam göndermek istemiş. Ve bütün A12 koğuşuna da selamlarını göndermek istemiş efendim. O zaman sıradaki parçamızı iki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım'a gönderiyoruz. Onun ardından Blok 3'ten Sebebi Yar parçasını gönderiyorum. Keyifli dinlemeler.

Evet, bu arada Zeki Akbaş, sizin istediğiniz parçayı Çavreşam'ın parçasına biz de hemen bakalım kimler söylüyor. Şahabedo söylüyor, Murat Küçükavcı söylüyor, Dilan söylüyor. Hani bunlardan birisini istiyorsanız gönderebiliriz ama istediğiniz sanatçıdan bulamadık. Parçamız eklendi mi diyen Muhammed Turan, burada mısınız acaba Muhammed Bey? Buradaysanız dinliyorum diye mesaj atmanızı isteyeceğim. Yusuf Tekdemir, ne yazık ki bulamadım. Umut Andiş'in parçasını bulamadık. Ama sırada İbrahim Tatlıses'ten Akşamdan Akşama parçası gelecek. Umut Andiş'e ve sizlere de armağan edebiliriz. Ve ne yazık ki Ararat Fırından yazan Serhat Bey, sizin de parçanızı ekleyemedik efendim. Listemiz dolmuştu. Ve parça çıkarımı da olmadığı için ne yazık ki ekleyemedik. Ama şöyle yapalım. Azer Bülbül'den Çoğu Gitti Azı Kaldı parçasını Serhat Bey'e gönderelim. Bilmiyorum seviyor mu ama parçayı armağan etmiş olalım. Mısra Hanım demiş ki memlekete geldim ya, o yüzden demiş yetişemedim demiş, hiç problem değil. O zaman sıradaki parça onlara gelsin, size zahmet demiş, hiç problem değil Mısra Hanım, sizlere de gelsin. Leyla Hanım çok sağ olun. Teşekkürler abla demiş, rica ederim. Şarkım gelmedi abla demiş, değiştim de şarkıyı demiş. Göndereceğim efendim, şarkınızı göndereceğim. Erkan Batur bizlere ulaştı, abisi Okan Batur, Cemil Saray, Yüce Kardeşler, Muratcan Abbasoğlu, Volkan Erdoğdu'ya İbrahim Tatlıses'ten Akşamdan Akşama parçasını istedi. Bizlere de armağan etti, teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Yavuz Oruç da bizlere ulaştı. Yavuz Oruç bizlere ulaşarak Alparslan Günden, Erkan Batur, Hanifi Tanrıverdi, Vedat Tayfur, Fatih Karagün, Can Çelik için Müslüm Gürses'ten Evlat parçası istedi. İki parçayı da gönderiyorum efendim. İki parça dinleyeceğiz. İkisi de gerçekten ağır parçalar. Buyurun dinleyelim.

yollarım kim gütme o.

0: İstediğin şarkı şimdi radyonda. İstediğin şarkı radyonda.
1: Bu arada Mehmet Kösen'e şarkı armağan etmek isteyen dinleyicimiz doğru parçayı ekledik değil mi? Mem Ararat'tan Rinde parçasını istemiştiniz. Eğer değilse parçayı çıkaralım efendim. Bir bilgi alalım.
2: 30 yaşında özgür.
1: Ben de kapanış olmadan mesajımı göndermek istiyorum demiş Lamia Hanım.
2: Annesizliği 20...
1: İbrahim Tarhan'a Lamia'dan Ömrüm Seni Çok Seviyorum. Abla demiş uygulamaya giriş yaptı. Beni ararsa ya 4'te ya da 8'de ara. Başka bir saatte arama müsait değilim.
2: Aç kapıyı.
1: Ablan demiş uygulamaya giriş yaptı.
2: Senin kapıların ardında daha...
1: Sabret 40. gün bugün geriye ne kaldı ki dinleyen herkese ve sana kocaman sevgiler Helin abla demiş. Lamia Hanım bu arada İbrahim Bey çıktıktan sonra bizleri unutmazsınız değil mi? Yazmaya devam edersiniz.
2: Dinliyorum.
1: Değiştim de şarkıyı demişti İrem Hanım. Bu arada ben baktım da tam 13.00'da kaç kişi yazdı diye.
2: Görmüyorum.
1: Yani yaklaşık 8 kişi yazmış ve ben 8 parçayı sadece 13.00'da gönderdim ve göndermeye devam ediyorum. O yüzden İrem Hanım mesajınızı hani erken okuyabilirim ama parça da sırayla geldiği için biraz geç gelebiliyor. Arada bir tabii ki cezaevinde dinleyen dinleyicilerimiz de hani bizlere ulaşıp şarkı isteğinde bulunuyor. Onlarınkini de ekliyoruz. O yüzden beklenenden daha geç gelebiliyor.
2: Drama.
1: Helin Hanım listenizde eğer varsa bir şarkı gönderebilir miyiz kardeşlerimize, abilerimize demiş ama Veysel Bey almak isterdim. Listem doldu ne yazık ki.
2: Garbiyan.
1: Ama Selda Bağcan'dan öyle bir yerdeyim ki parçasını gönderebiliriz eğer sizler de onaylarsanız. Teşekkür ederim ablacığım demiş, rica ederiz.
2: Aç kapıyı.
1: O zaman iki parça daha gönderiyorum efendim. Adana Layhan'dan Aç Kapıyı Gardiyan parçası ve Selda Bağcan'dan Öyle Bir Yerdeyim Ki parçası.
2: Ben
1: Aleyna Hanım'a da Selda Bağcan'dan gelecek parçamızı armağan edelim.
2: 10 yaşında özgürlüğümü kaybettim, aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım, aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında yetim.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımdan. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğim güneşli havlularda yaşanırmış öylesine.

yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

0: bilmez dostum.
1: Evet, sıradaki parçamızı Aleyna Hanım'a da gönderelim efendim. Ararat Fırın'a da armağan edelim. Şu an çalışan tüm esnaf dinleyicilerimize de armağanımız olsun. Dilan Hanım, Tunam seni çok seviyorum demiş. Lami Hanım da çıksın onunla beraber geliriz demiş. O zaman sözünüzü aldık Lami Hanım. Çok teşekkür etmiş Medine Hanım, rica ediyoruz. Veysel Emengen de aynı şekilde teşekkür etmiş, rica ediyoruz.
0: Bu ne çıldırsan ben.
1: Evet, bazen insan en zor kısmını atlattığını fark etmiyor. Oysa biraz daha sabır, biraz daha umut efendim. Çoğu gitti azı kaldı. Azer Bülbül'den geliyor.

Evet, Mem Ararat'tan bir parça isteyen dinleyicimiz cevap vermediğine göre bizi dinlemiyormuş. Onu öğrenmiş olduk. O yüzden parçasını ekleyemedik çünkü çok emin olamadık açıkçası. Çok teşekkür ederim canım demiş Zahide Hanım ve Şevin Hanım. Rica ederim. Hatta sıradaki parçayı da Zahide Hanım ve Şevin Hanım için göndermek istiyorum. Agile Ceyhan'dan Helin parçası dinleyeceğiz. Benim adımın da taşıdığı ve küçükken benim adıma şarkı yapıldı diye hava attığım parçayı da sizler için gönderiyorum. Leyla Hanım çocukları için de armağan etmek istemişti. Buyurun dinleyelim.

Evet, yılların eskimeyen şarkısını da dinlemiş olduk. Ben de sizleri çok seviyorum. Şevin Hanım, sağ olun, var olun. Merhaba efendim, kolay gelsin Hasan Cin sizlere de. Şarkıro'dan bir parça istemişsiniz ama ne yazık ki birazdan veda etmem gerekiyor. Gaye Aksu'dan Sevdan ile parçasını Hasan Cin'e de göndermiş olalım. Bir sonraki programda daha erken bekleniyorsunuz. Evet, insan bazen bir sevdayla güçlenir, bazen de yine o sevdanın içinde kaybolur. Gaye Aksu'dan Sevdan ile sizlerle. Buyurun dinleyelim.

Evet, veda vaktimiz gelmiştir efendim. İrem Hanım, bu arada ben hani dinleyicilerime ilk başta hoş geldiniz diyorum ya, o zaman da parçanızı değiştirmenizi istemiştim ama ne yazık ki bir yanıt almadım. Sonradan tekrar söyleyince yanıt alabildim. Şöyle, dediğim gibi 13.00'da yazan kişilerin daha parçalarını göndermeye devam ediyorum. O yüzden inanın sırayla geliyoruz. Hani 13.00'da tek bir kişi yazmıyor, birden fazla kişi yazıyor. O yüzden parçalar bir tık geç gelebilir. Ama emin olun gelecektir. Bir de biz dışarıdan da parça alıyoruz efendim. Cezaevinden arayan dinleyicilerimiz de oluyor. Onların da parçasını ekleyince biraz daha uzamış olabiliyor. Ama inanın sırayı gerçekten çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve ona göre hareket ettiğime emin olabilirsiniz. Kimsenin hakkına gerçekten girmek istemem. İlk söylediğinizde değiştim demiş. Ama ben girişte de söylemiştim değiştirmeniz gerektiğini. Sanırım ikinci söyleyişte siz değiştirdiniz. Ben yine de bir kontrol ederim. Program ses kayıtlarına bir bakarım, olur mu? Evet, sırada hangi parçalar gelecek efendim? Serhat Bey'in istediği parçayı gönderiyoruz. Benim de zaten kapanış şarkım oluyor. Onun ardından Uygar Doğanay'dan Sevdan Ateş'ten Bir Gömlek parçası, Cansever'den Sen de Gittin parçası, İntizar'dan Uykun Firari parçası ve Adanalı Ayhan'dan Döneceğin Bir Gün parçası gelecektir efendim. Bu arada dinleyicimiz saat 13.00'da yazmış ama sonra 13.30'da tekrar mesajı atınca Adanalı Ayhan'dan Döneceğin Bir Gün parçası bayağı geriye kaymış. Ayşe Hanım demiş ki, boşver abla, biz senden razıyız, Allah da razı olsun demiş. Amin. Sıkıntı yok İrem Hanım, sadece hani sorgulamakta haklı tabii. Gerçekten yoğun, o kadar programlarımız yoğun geçiyor ki hani bir açıklama beklemek de bence haklı. Sıkıntı yok benim için. Evet, bugünlük de Hayata Dair programında sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Gerçekten kapanışa geçmeden önce sizlerle içtenlikle paylaşmak istediğim küçük bir not var. Hatta konu var diyelim. Az önce de açıkladığım gibi bazen programlarımız oldukça yoğun geçiyor ki çoğu zaman yoğun geçiyor. Saat 13.00 olduğunda tek bir mesaj değil, kısa sürede yaklaşık 10 farklı istek alabiliyorum. Bu da 10 ayrı parça demek. Üstelik dediğim gibi cezaevinden gelen istekleri de mümkün olduğunca yayınımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Bir de ben onlarınkini daha erken çalmaya çalışıyorum. Ancak program süremiz ve uymamız gereken belirli bir yayın kotası var. Bu nedenle parçalarınız bazen düşündüğünüzden biraz daha geç gelebilir, mesajlarınız biraz daha erken okunabilir ya da bütün isteklere aynı gün içerisinde yer vermeyebiliyoruz. Ama şunu gerçekten bilmenizi istiyorum. Mesajlarınızı görüyorum ve hiç kimseyi unutmuyorum. Sadece herkese adil bir şekilde sırayla yer vermeye çalışıyorum. Bu konuda sizlerden de birazcık sabır ve anlayış bekliyorum. Tabii programlarımızın bu kadar yoğun olması aslında çok...

güzel bir şey. Çünkü bu durum sizlerle gerçek bir bağ kurduğumuzu, birbirimize ulaştığımızı ve bu frekansta artık büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bundan gerçekten gurur duyuyorum ve her birinize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Elbette şarkılarımız, selamlarımız ve isteklerimiz programın en güzel parçalarından biri. Fakat hayata dair yalnızca peş peşe şarkıların çalındığı bir program olsun gerçekten istemiyorum. Parçalarınıza ve isteklerinize yer veriyorum. Ama biraz daha konuşmak istiyorum, hayatın içinden konulara değinmek istiyorum. Kimi zaman da gülmek, kimi zaman da düşünmek ve birbirimizi dinlemek istiyorum. Bazen mesajları yetiştirmeye çalışırken sohbet etmeye çok az zamanımız kalıyor. Oysa bu programın asıl amacı birbirini hiç tanımayan insanların aynı frekansta, aynı sözde ve aynı duyguda buluşabilmesi. Çünkü bir şarkıyı her yerde dinleyebilirsiniz fakat o şarkının öncesinde kurulan bir cümle, paylaşılan bir hikaye ya da aynı anda duyguyu yaşayan insanlar radyoyu asıl özel kılan kişilerdir bence. Bugün de Sesimize Ses, yayınımıza gönül kattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Ben Helin. Hayata Dair programında çarşamba günü saat 14'te yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize ve birbirinize çok iyi davranın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, şarkılarla kalın efendim.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Pedro Cenabe bebeğine edilabı çekmek gibi mandalina. İzmir'den gelip bir de... Radyo Doğu Bayazıt.

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
0: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
3: Arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
4: Bir saniye lütfen. 14.
3: 14.
4: 15 11.
3: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11.
6: Emniyet bölümünden arıyorum hesabım.
5: Şifre 14 15 11.
7: 14 puan kazandım.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11.
8: Şifre 14 15 11.
3: Teşekkürler Eda Hanım.
9: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
10: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
0: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama.
1: Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

eskisinden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah. Acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.